var, at bazı. Bu mek hafta güven. Bu da gidip benim bu çiş çiş batar. Bu da tuşlamı. Nuy tuşlamı ne? Burada yaraş pakçı mes. Yemek ya nuy menkeng.